Nthwena e tla o tsietsa ke kudu o pula-pula ona ba rata haholo bashana bana ba kudu. Tla utlwa sa re mona mtaung kudu mono nthwena. Godimo hlo ona go ke hora ya bobedi. O mametse le sedi FM go tlenla gatsola Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi o tla dipallwa ke tsietsi mohaladi.